Ujjayi ari paspadi, bodo korko, alami, ambadi kamotu kari yaki, yaki ya, ujjayi ari paspadi, bodo korko, alami. Vaji, çoğutu ya, fırmal, çoğurmal, çoğurmal, çoğurmal, fırmal. Fırmal.